Evet, at at da sik ah. Hat çağırıyı. Hıı. Da rahat olmak kolay. O da nasıl eskünes intanı zannetiyle. O da iyi da at. O da ne yağın rasi. Kicat diyor hadi da ki ne zota etna lisi. Ne zota etna lenik el attığın için. Da ne. Da da iyi